Bavuriyar sipü yiğit, muzafül ola baro. Beyişmet felişket, el işki sült obal bo. Bavuriyar sipü yiğit, fel